0: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir 30 Ağustos pazar yayınımıza herkese hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. 30 Ağustos bayramı.
1: 30 Ağustos bayramı.
0: Evet, bugün stüdyomuzda pazar konuğumuz Ali Rıza Kasapgil. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Kısa bir haberlerimiz var. Haberlerden sonra sizlerle birlikte olacağız. Ali Rıza Bey bugün değişik konularda konuşacağız. Sorunuz ve yorumlarınız olursa Facebook sayfamız şu anda açık. Oradan canlı olarak bize yazabilir. Yazdıklarınızı biz buradan okumaya çalışacağız. Herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyiciler. Güzel bir gün bugün. Hava durumuna bakıyorum şöyle. 12 derece şu anda Brunswick'te, bulunduğumuz Brunswick'te ve bugün 15 dereceye kadar yükselen güneşli bir hava var ileriki zamanlarda diyoruz ve haberlerden sonra yine beraberiz.

0: Ben Murat Doğru, şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetiyle görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla rehsen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de 4 maç oynandı. Sonuçlarsa şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Vanspor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunuyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, Türkiye haberlerimizi dinledik. Türkiye'de olup bitenler tabii ki bizi yakından ilgilendiriyor. Ali Rıza Bey de Türkiye'ye gittiniz.
2: Evet, geçen son 1 Haziran'da.
1: Bir sene önce falan buradaydık zaten, değil mi?
2: Evet.
1: Ondan sonra
2: 1 Haziran'da gittim. Evet,
1: buradaki durumlar genelde aynı gibi ama sizin Türkiye izlenimlerinizi dinleyebiliriz bu bir ay, iki ay gittin herhalde.
2: İki ay kaldım.
1: Haziran, Temmuz.
2: Evet, evet.
1: Çok sıcaklar vardı. İstersen sıcaklarda nasıl bahsettin diye başlayalım.
2: Şimdi sıcaklara söylemeden önce şunları söyleyeyim. Herkese ben Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum tatil amaçlı. Çünkü Türkiye'de insan bir değişiyor. Kafası dinleniyor, ruhu dinleniyor. Daha iyi hissediyor kendini ve daha iyi geliyor buraya. Benim gördüğüm burada, yani işimi biliyorsunuz, gördüğüm insanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Gidiyorlar. Mesela burada çok böyle...
1: Tabii imkanları olanlara diyoruz değil mi?
2: Tabii yani, tabii.
1: Gitme imkanı olanlar için.
2: Gidiyorlar, böyle bir kağıt alıyorlar. Ve değişik geliyorlar. Yani geldikleri zaman daha sağlıklı geliyorlar, daha iyi geliyorlar, daha dinlenmiş geliyorlar. Böyle hayata daha tutunmuş geliyorlar.
1: Reset oluyorlar diyebilir miyiz?
2: Aynen, aynen. Bir şey şeyi vardı biliyorsunuz. Burada bizim güzel bir arkadaşımız, abimiz var, Can Tuncer. O derdi ki bateriyi şarj edip geliyorlar derdi. Bateriyi şarj edip geliyorlar. Gerçekten öyle. Yani bateri şarj oluyormuş gibi yeniden insanlar hayata yeniden daha çok bağlanıyor. Bakıyorsun kılık kıyafetine daha çok dikkat etmeye başlamış.
1: Orada bir takım elbise
2: sonra
1: alınıyor falan.
2: Evet yani
1: mi?
2: Orada... Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Yani dinlenme amaçlı o kadar güzel oluyor ki sorunlardan uzak duruyorsunuz. Yani bir buradaki sıkıntıları, Melbourne'daki sıkıntıları unutuyorsunuz bir nevi. Oraya odaklanıyorsunuz. Gittiğiniz yer, tatil yerleri, belki orada eş dostu görmek
1: eş dost
2: de güzel
1: görmek,
2: oluyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ben herkese tavsiye ederim. Tabii yani maddi durumu iyi olup olmama acısına gelince... Benim gördüğüm kadarıyla zaten hemen hemen bizim yaşlarımızdaki insanların çoğu pension zaten. Pensionları da 4 haftalık gidiyor eğer portability'ye müracaat etmemişlerse, ki edebilirler. Etmişlerse zaten devamlı gidiyor. Yani kesilme yok. 4 haftadan sonra kesilme yok. 3 ayda kalsalar, 4 ayda kalsalar pensionları devam ediyor. Ama eğer o portability yoksa tabii dikkat etmeleri lazım. 4 hafta ödeniyor. Bir de süresi var. O süreyi de geçirmemeleri lazım. 16 haftadan fazla, bir sene için
1: kalmadan geri dönmesi lazım.
2: Bunu iki defa da yapabilir. Yani mesela şimdi gider gelir, tekrar gider. Devamlı gidiyor. Yani kesilme yok. 4 haftadan sonra kesilme yok. 3 ayda kalsalar, 4 ayda kalsalar pensionları devam ediyor. Ama eğer o portability yoksa tabii dikkat etmeleri lazım. 4 hafta ödeniyor. Bir de süresi var. O süreyi de geçirmemeleri lazım. 16 haftadan fazla, bir sene için.
1: Kalmadan geri dönmesi lazım.
2: Bunu iki defa da yapabilir. Yani mesela şimdi gider gelir, tekrar gidebilir.

0: geçmemesi lazım, yoksa pension iptal olur. Dolayısıyla ben bakıyorum, yani bana gelenlere bakıyorum, etrafta tanıdıklarıma bakıyorum. Çok pension olan var, çok giden var. Yani pensionlarından şöyle 50'şer dolar, 100 dolar böyle biraz kenara koysalar bir bilet nasıl olsa alırlar. Bu sene de bayağı ucuz biletler oldu yani.
1: Ucuzu kollamak lazım bir de, değil mi? Belki bazı zamanlar düşürüyorlar zaten, ilan
0: çok,
1: da oluyor.
0: Çok. Yani bayağı fiyatlar düştü bir aralar o savaş durumundan dolayı falan. Cesaret edenler Katar'dan aldı mesela. O çünkü bir ara Katar çok ucuzlandı. Emirates çok ucuzlattı.
1: İptal ediyordu çünkü.
0: Evet. Cesur olanlar aldı ve ucuza da almış oldular. Türk Hava Yolları zaten normal sitede onun fiyatları.
1: Evet. O da inip çıkıyor gerçi.
0: O da inip çıkıyor.
1: Bazen 1600'e falan.
0: Fakat sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye... gidip kafayı dinleyin, ruhunuzu dinlendirin, kafayı dinlendirin ve böyle yenilenmiş olarak gelirsiniz buraya. Dolayısıyla bir kere Türkiye'ye gitmenin en büyük faydası bu. Tavsiye ederim. Bana da oldu. Ben de dinlendim geldim. Onun dışında tabii eşi doğuruyorsunuz, ailenizi görüyorsunuz, o toplumunun içinde. Ben mesela 3-4 gün Ankara'da kaldım. Ondan sonra İzmir Dikili'ye gittim. Dikili çok böyle hoşuma gitti. Böyle karpuz, traktör geçiyor mesela yoldan, karpuz dolu içerisi. Karpuz diye bağırıyor mesela.
1: Dikili nerede oluyor?
0: Dikili İzmir'e bağlı.
1: İzmir'e bağlı, evet.
0: Mesela karpuzcu diyorsun yahut orada duruyor böyle sokağın başında, gidiyorsun bir karpuz alıyorsun yahut kavunu alıyorsun. Simitçi geçiyor mesela, bir tane Dikili'nin meşhur bir simitçisi var, adam böyle... Çok da güzel simit satıyor. Yapıyor mu bilmiyorum ama ondan aldığım simitler çok güzeldi. Mesela yoldan geçerken bağırıyor. Yahut pazarda bağırıyor. Yanıyor, yanıyor diye bağırıyor böyle. Bazen de yakıyor diyor. O kadar hoş ki yani bunları görmek, bunlara expo, bunların...
1: O hayatı yaşamak.
0: O hayatı yeniden o şeye dönmek. O pazar mesela. Pazarı. Dikili'de yani iki doğru dürüst manav yok. Herkes evet. Pazardan alışveriş yapıyor. Haftada bir gün pazar kuruluyor. Salı günleri pazar kuruluyor.
1: Uzunca her
0: o
1: şey var değil mi?
0: O kadar güzel ki.
1: Peynirler falan bir diziliyor böyle.
0: Abi, hepsi böyle peynirci dükkanları zaten envai çeşit peynir. Ama o sebze desen, meyve desen o kadar taze.
1: Çok taze, ucuz.
0: Fiyatlar da pahalı değil. Yani ben orada onu bazı arkadaşlar diyorlar işte Türkiye pahalı falan ama ne yaptığına bağlı. Nereden ne aldığına
1: manava
0: bağlı.
1: Manava gidersen değil mi pahalı?
0: Manavda pahalı hem de taze çok de değil. Pahalı. Ölmüş, satamamış. He. Satamamış ölü sebzeler.
1: Haftalık yapacaksın ve
0: haftalık yapıyorduk market, biz. Aynen. Evet, salı günleri gidiyorduk. Bırak. O cıvıl cıvıl o pazarı görsen cıvıl cıvıl insanlar, sesler evet. Böyle.
1: Zaten aradığın her şeyi bulabiliyorsun.
0: Her şey de
1: mutfakla
0: var.
1: İlgili.
0: Ve pahalı da değil. Yani benim geldiğim zaman örnek vermek istiyorum. Domatesin kilosu normal böyle her zaman buradan aldığımız tarla domatesinin kilosu 25 lira. İşte pembe domates olursa 35-40 lira falan çıkıyor. Biraz daha pahalı oluyor. Ama 25-30 lira civarında, salatalık 25-30 dolar civarında, fasulye 50-60 lira
1: dolar
0: falan.
1: Değil de lira, dolar diyor.
0: Dolar mı dedin? Lira. Mesela kiraz en
1: 30 lira 1 dolar oluyor değil mi?
0: 30 lira. Az lira. Bile. 1 dolardan az bile. Evet.
1: 25 dolar demek ki 90 sent falan.
0: Evet, domates 25 lira kilosu Türk lirası. Yani mesela kiraz satılıyordu.
1: Kiraz,
0: yani. 70 liradan başlıyordu kirazın kilosu. 150 liraya kadar çıkıyordu. O en üst kaliteyi 150 liraya rahatlıkla alabiliyorsun. Ama 70 liraya satılan da güzel. Kötü değil yani. O da evet. Güzel.
1: 5
0: fakat,
1: dolar 6 dolar.
0: Evet, ben bunun kardeşimle konuştum da o İstanbul'da oturuyor. Ankara'ya gittiğimde orada fiyatlara baktım. Bak Ankara'da pahalı. Ankara'da kirazın kilosu 250'den başlıyor. 250-300 falan. Ama İstanbul'da kardeşim söyledi 1000 liraya kadar kiraz var abi burada dedi. Demek ki bir de değişiyor. Yer önemli. Nerede bulunduğun önemli herhalde. O da
1: evet,
0: önemli.
1: Tabii ki.
0: Dikili'nin etrafı biliyorsunuz orada Bergama var. Orada o bölgeler hep tarla, meyvelik, zeytinlik, orada yetişen şey.

0: şeyler genellikle local, yani mahalli olduğu için hem taze
1: Yol kenarlarında satıyorlar mı?
0: Yol kenarlarında da satıyorlar.
1: Evet.
0: İstediğin o bir kavun karpuz
1: Taze
0: satıyor
1: taze.
0: aklındır. Yani burada kavunu yemiyoruz doğrusu. Yiyebiliyor muyuz? Yani
1: Yok.
0: Allah'ın sözünü git al şimdi bir kavun yiyemezsin. Ama orada
1: Tadı olmuyor pek fazla.
0: çünkü olmadan koparıyorlar. Ama orada olmuş kavun böyle sabah kahvaltısına mesela bir kavun kes, yanına da bir beyaz
1: Oh.
0: peynir yetiyor. Yani
1: Zillet.
0: o kadar güzel ki ve pahalı da değil. Yani kavunun kilosu 15 lira, 20 lira bazen tane hesabına düşüyor. Mesela veriyorsun işte 50 lira veriyorsun, koca bir karpuz alıyorsun ya birkaç tane kavun alıyorsun. Yani pahalı olan ne onu buldum. Yani şimdi bazılar diyecekler ki Türkiye pahalı falan ama benim gittiğim yerden bahsediyorum. Tabii İstanbul'u bilmem. Ama o Dekili'de fiyatlar çok uygun. Ne pahalı? O da belki bizim insanımızın açgözlülüğünden diyorum. Lokantalar çok pahalı. Mesela diyelim gidip bir restorana gitsen, bir lokantaya gitsen, orada ne bileyim bir yemek yesen, iki kişi 2-3 binden aşağı çıkamazsın. Şimdi bunu düşünüyorsun. Mesela emekli bir insanın 15-20 bin maaşı varsa bir lokantaya 2-3 bin
1: 2000
0: vermesi zor.
1: verirse
0: Yani
1: gitti yani.
0: gerçekten zor. Yani
1: Fiyattan.
0: onu ben kabul ediyorum. Ama niye 2-3 bin kardeşim? Yani ben onu da bazen sorguluyorum. Yani biraz fazla mı açgözlülük yapıyoruz? Biraz milleti fazla mı soymaya kalkıyoruz o
1: Çok
0: anlamda?
1: kazanmak mı
0: Çok
1: istiyorlar?
0: mu kazanmak duygusu var orada? Yani o kadar da olmaması lazım ama öyle. Yani lokantalar öyle. Hele 2 kişi git demedin de diyelim çoluk çocuk gittin yahut bir arkadaşına gittin. Valla Allah yardımcı olsun diyeyim sana
1: Peki
0: yani.
1: bu lokal olan iç kısımdaki lokantalar ucuz değil mi? Yani
0: Değil.
1: lokantaya
0: Hepsi
1: göre de fark etmiyor mu?
0: ediyor ama çok değil. Çok fark etmiyor. Yani herkes senden ne kadar çok para alacağım diye bakıyor.
1: Ne
0: Lokanta
1: koparırsam
0: türü
1: kar.
0: şeylerde hepsi bir, yani bak biraz amine tabirle söyleyeyim biraz seni tokatlamaya kalkıyorlar. Yani senden ne alırsa kar gibi bakıyorlar.
1: Ama
0: Yani
1: insanlar gidiyor gene de diyorsun ya.
0: Gidiyorlar.
1: Gitmeseler
0: Boş da değil.
1: çalışmaz.
0: O lokantalar boş değil.
1: Boş olsa düşürürler ama
0: Evet.
1: insanlar geliyor. Geldikçe de
0: Geliyor.
1: o
0: Geliyor. Onlar da niye
1: sıkıntı yok.
0: düşünsün fiyatı değil mi?
1: Niye
0: Yani
1: düşünmüyor?
0: adamlar
1: Demek ki
0: bizim gibi yurt dışından
1: kazanıyor.
0: gelmişse mesela parası da 3-5 kuruş mesela şimdi 3 bin lira bile versen ne eder? Diyelim ki 100 dolara yakın eder. Gitmişsin orada 100 dolara balığını yemişsin. İşte güzel bir sofra kurmuşsun
1: Evet.
0: kendine. Değer diyor
1: Şey
0: adam.
1: de
0: Değer diyor. Ama Türkiye
1: emekli açısından
0: şartlarında değil.
1: konuşuluyor
0: Emekli
1: hep.
0: açısından
1: Ama
0: zor.
1: bir memurları düşürürsek 100 binden aşağı alan yok herhalde. Genelde 100 bin
0: Maaşlar
1: dolar da
0: çok
1: iyi
0: iyi.
1: para. Yani
0: Maaşlar çok iyi
1: onu
0: ama
1: alanlar o lokantalara rahat gidebiliyor demek ki.
0: eğer evleri yoksa kiralar çok pahalı Mahmut. Kiralar pahalı. 30 bin, 40 bin, 50 bin
1: Evet. Şimdi
0: kiralar.
1: bir Güneydoğu Diyarbakır'dan birisi geldi. Kiralar dedi ta 5000'e kadar düştü çünkü
0: İşte
1: Suriyeliler gitti dedi.
0: yer.
1: Yere göre değişir
0: Yerine
1: yine.
0: göre. Yerine
1: Suriyeliler
0: göre.
1: gidince hep daireler boş kaldı ve de adam bulamıyorlar dedi kiralayan.
0: Aynen. Aynen. Yani şimdi tabii bu söylediğimiz 50 bin, 30 bin, 40 bin Ankara, İstanbul,
1: İstanbul,
0: İzmir
1: Ankara. Evet.
0: merkez. Buralar çok pahalı. Dolayısıyla bunlara dikkatimi çekti ama yani geçinemem demek doğru değil. Niye değil? Çünkü herkese göre yer var. Nereden alışverişini biliyorsan. Yani ille de gidip lokantada yemek zorunda değilsin. Ben şahsen bak 2 ayda lokantaya gittimse 2 defa gittim ya bilemedim. Belki 3 defa gittim o kadar yani gitmedim. Zaten biz orada et falan yemiyoruz. Tavsiye etmiyorum. Belli yaşa gelen insanlara fazla et yemesinler zaten. Yani pahalı olarak belki düşünebileceğin et olabilir. Belki almak açısından ama onun dışında yani çok ucuza rahatlıkla yerini bilirsen, nereden alacağını bilirsen, ne yapacağını bilirsen köylüler gelip satıyorlar. Mesela çarşamba günleri de yine aynı pazar açılıyor ama onu sırf köylülere yapmışlar. Köylü malını getiriyor satıyor orada.
1: He, yani
0: Çok güzel.
1: özel olarak
0: Tarlasından geliyor.
1: aradan
0: Onları
1: evet.
0: alıyorlar sırf oraya. Gidiyorsun orada tarladan getiriyor adam satıyor. Yani ben fiyat da öyle fahiş bir şey görmedim açıkça söyleyeyim. Yerini bilirsen, yolunu bilirsen, nereden alacağını bilirsen bence fahiş bir şey yok.
1: Fahişim.
0: gelelim temizliğe. En çok sevmediğim şey o oldu.
1: Temizlik.
0: Türkiye'de. Kardeşim yani dikili isimde vere orada abi, kaldım çünkü. Çok kirli. Belediye hizmeti sıfır.
1: Yollar mı diyorsun böyle caddeler?
0: Çöpler toplanmıyor, yollar bozuk, o sahiller berbat, efendim gidiyorsun 10 gün çöp toplanmamış.
1: İzmir'de mi diyorsun sen?
0: İzmir'dekili. Evet, çöpler toplanmamış, herkes önüne gelen atıyor. Yani adam geliyor mesela diyelim ki kayrolasını değiştiriyor değil mi? Atıyor böyle çöpün kenarına gidip koyuyor. Yani Avustralya'da evet. Mümkün mü öyle bir şey yapmak değil mi? Yani biraz da insanı da belki kötü ama belediye hizmetleri sıfır.
1: Belediye,
0: açıkçası belediye hizmetleri
1: herkese
0: sıfır.
1: Herkese 2-3 tane şey koy verdiler mesela bidon öyle sokağa atmasınlar diye. Gerçi hala atanlar var da
0: evet.
1: imkanları sağlamış olsa belediye. İşte
0: belediye o imkanları sağlasa belki farklı olacak. Farklı ama olur, böyle evet. koca bir konteynerler var. İşte belli noktalar onları koyuyorlar. Pislik yani o yollar ne bileyim yani o kadar pislik ki belediye hizmetleri berbat kokuyor. Yani ben parti açısından söylemiyorum ama dikili berbat. Hatta oradaki insanlarla konuştum. Orası
1: insanlar şikayet etmiyor mu yani?
0: Ediyorlar. Peki dedim niye seçiyorsunuz bu adamı? Tabii ben parti açısından bakmadım da insan açısından baktım. Orada seçilmiş bir arkadaş var. Ondan sonra abi çalışmıyor diyorlar. Hatta oradaki insanlar keşke hükümet buraya bir kayyum atasa diyorlar. Bunu duydum. Yani inan ki duydum bak kayyum diyoruz ya. Halk orada bir kısmı en azından kayyum atansın istiyor. Çünkü hizmet olmadığını yok. Görüyor. Onlar da görüyor. Yollar berbat, sokaklar berbat, pislikler toplanmıyor, sahiller berbat. Bizim mesela oturduğum yerin önünde yolun kenarında önüne gelen 60 dedim bakalım kaç gün sonra temizlenecek burası dedim. Bir 10-15 gün sonra neyse geldiler orayı bir temizlediler. Bir gün sonra aynı oldu. Yani insanımız da kötü.
1: Bir günde doldurdular gene ya.
0: Bitki doldurdular orayı. İnsanımız da kötü. Sahillerde sen kum diyelim. Adam sigarasını içiyor, sigarasını şeyde söndürüyor. Kumda. O kumu görsen kumdan çok sigara izmariti var. Vallahi kumdan daha çok sigara izmariti var. Yazık yani insanın üzülüyorum. Bunları gördükçe çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Herkes şikayet ediyor ama herkes yapıyor. Şeyi sordum, sigara fiyatını sordum. Çok ucuz. Aslında biraz pahalatmalar lazım sigara. Çünkü herkes sigara içiyor. Ya bakıyorsun 100 kişi görsen 95'i garanti sigara içiyor Türkiye'de.
1: İşte burada pahalandı ama kaçak sigaralar ucuz. Onlar bu sefer de köşeye.
0: Bu sefer de işte onu dikkat etmek lazım. Çünkü Türkiye'de pahalatsa bu sefer kaçak sigara girecek biliyorum.
1: Evet.
0: Pahalatmasa işte herkes rahat alıp içiyor. Biraz pahalandıysa zor olur belki almak. Dolayısıyla içmek zor olur. Ama kaçak ticareti de kontrol etmek zorundasın. Yani her yer sigara izmariti. Berbat. Yani ben kendi ülkem açısından üzüldüm.
1: Evet.
0: O pislik açısından üzüldüm. Köpekler biraz toplanmış. Tek tük köpek gördüm. Fazla görmedim. Kedi çok gördüm. Ortalık kedi kaynıyor. Hatta böyle resmini çekecektim. Çekmedim. Böyle bir kum bir bölge, mesela beton. Ortada bir yere böyle kum yeri bırakmışlar. Deniz kenarı. İşte herkes orada oturuyor, denizine giriyor. Çocuklar da o kumda oynayasın diye herhalde. Yahut millet kumda yatmak isteyenler yatsın diye. Oradan geçiyordum ben de o sırada. Kedinin bir kaz da orayı güzelce de oraya şişini yaptı. Hafif de kapattı üstünü. Yanında çoluk çocuk var.
1: Çocuklar da oynayacak aslında.
0: Çocuklar da oynuyor orada. Yani düşünebiliyor musun? Hayret ettim yani.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bilemem oradaki şartların ne olduğunu bilemem ama kötü. Temizlik, belediye hizmetleri çok kötü. Ankara'yı çok beğendim. Ankara pırıl pırıl. Bak onu da söyleyeyim. Belki hatta eşim de dedi ki şeyler geldi. NATO toplandı burada. Belki ondan dolayı temizlemişlerdir dedi.
1: O doğru biraz.
0: Ama pırıl pırıl. Ankara'yı çok sevdim.
1: Öyle yaptılar.
0: Temizlik açısından gayet güzeldi.
1: Başkent yani artık
0: orası. Başkent güzeldi. Hoşuma gitti ama Dikili berbattı. Dikili'de de şeyden şikayet ediyorlar. Belki başka kasabalar için de aynı olabilir. Normalde nüfusumuz bizim 50 bin diyorlar. Ama yaz geldi mi 500 bine çıkıyoruz nüfusumuz diyorlar. 500 bine de yetiştiremiyoruz diyorlar. Yapamıyoruz diyorlar. Ya bilemiyorum, onlar da öyle söylüyorlar tabii ama belediye hizmetleri sıfır. Tuvaletler hiç değişmemiş, sıfır. Hani aklıma şu geldi, mesela tuvalete gideceksin, gidiyorsun pislik içerisinde, bir de para ödüyorsun ona, biliyor musun? Yani 15-20 dolar, 30 dolar para ödüyorsun. Hatta birisine ne dedim biliyor musun? Dedim madem para alıyorsun şurayı temiz tut dedim ya.
1: Yani
0: madem para alıyorsun o zaman temiz yap, temizle şurayı dedim bana. Böyle hiçbir şey söylemedi bana, baktı. Yani gayri ihtiyari böyle yere çöp atanlara gayri ihtiyari müdahale ettim birkaç defa atmasınlar diye. Sonradan da dedim ki başımı belki belaya sokarım falan filan dedim, müdahale etmemeye çalıştım. Ama gençler çok farklı, gençleri farklı gördüm. Mesela 40-50 yaşındaki insanlar gerçekten çok böyle politize olmuş insanlar. Yani çok özür dilerim, birisi başladığı zaman kötü lafla başlıyor. Öbürü başladığında başka lafla başlıyor. Çok kötü politize olmuş insanlar. Gençler ama onlar öyle değiller. Çok değişik buldum gençleri. Boş mu vermişler? Uğurlarında mı değil? Yani yeni işte 20-25 yaşındaki çocuklar.
1: Z kuşağı.
0: 28 genç kuşak dediğim onlardan bahsediyorum. Onlar hiç o konulara
1: umurunda
0: girmiyorlar.
1: Değil, umurunda mı dünya?
0: Umurunda mı? Yani pek umursamıyorlar. Umurlarında pek değil. Onlar farklı ama 40-50 yaş grubu berbat. Gerçekten çok berbat. Hatta bana orada seminer vermemi istediler. Ben iki defa seminer verdim. Çok da güzel oldu. Bu stres management.
1: Nerede?
0: Dikili'de
1: verdim. Dikili'de. Ha,
0: ha. Stres. İnsanlar, birçok dişi insanlar da var tabii. Ondan sonra iki defa verdim. Ondan sonra bir grup geldi bana. Dediler biz, bunu artık söyleyebilirim ismini, CHP'den geliyoruz, buranın CHP yönetiminden. Bir seminer de bize verir misin dediler bana. Nerede vereceğim seminer dedim. Bizim il binamızda, ilçe binamızda vereceksin dediler. Verdim. Niye vermeyeyim? Yani ben Avustralya'da Vietnamlısını görüyorum, Çinlisini görüyorum.
1: Hepsine
0: ama çekindim de. Yani beni dedim politikaya sokarlar falansa diye düşündüm. Sokmadılar ama yapmadılar. İyi oldu. Sadece ben kendi depresyon konusunda konuştuk. Stres management konusunda konuştuk. Sokmadılar. Çok iyi. Memnun oldum. Yani seve seve verdim. Çünkü biz burada öyle değiliz. Yani biz böyle politize olmuş insanlar değiliz. Biz burada arkadaşlarımız var biliyorsun Melbourne'da. Belki 10 senedir görüşüyorsun. Partisini sormamışsındır gidiyoruz. Bile.
1: Yok.
0: Partisini bile sormamışızdır.
1: Özellikle
0: değil mi?
1: Melbourne'da yok yani.
0: Öyle. Yok, öyle bir şey yok.
1: Konuşur
0: dolayısıyla
1: dedi.
0: Ben rahat rahat gittim. İl binalarında, onların il binasında onların eğitim kolu varmış. Eğitim kolu ile organize ettiler. CHP'ye seminer verdim. Onların binasında. Biz böyleyiz. Ama oradaki insanlar, o yaş grubu çok politize insanlar. Gerçekten çok politize olmuş insanlar. İşte gördüklerim bunlar. Yani şeyler kötü. Lağım karışıyor diyorlar deniz sularına. Ben Dikili'de girmedik. Herkes giriyor, o ayırmasına da biz korktuk, girmedik. Lağım karışıyor dedikleri için. Teknelerle şeye çıktık. O koylara gidiyor tekneler. Tekne turları.
1: Gezi yaptırıyor.
0: Tekne turları var ya. O koylarda denize girdik. Çok güzel oralar. Çok güzel. Gerçekten öyle güzel koylar var ki. O sular, hani diyorlar, hatta Dikil'de iki ada arası var. Kalem Adası'yla başka bir ada vardı. Onların arası Maldivler gibi.
1: Maldivler.
0: Çok güzel suyu var. Renk, şahane bir rengi var suyun. Mesela oralara gittik. Oralarda girdik. Oralarda da turlarla gidişte ya da alışverişte bir başka dikkat ettiğim bir şey oldu. kimse senden kart kullanmanı istemiyor. Herkes nakit istiyor. Hatta
1: öyle mi?
0: Vergiden kaçırıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Şimdi kartlar alsa ne olacak? Vergi ödeyecek. Belki oradan belli olacak aldığı para falan. Şimdi mesela tekne turu bir kişi 1750. Gerçi keş, yemek nakit veriyor. He. Yemek veriyor. Mesele değil. İki kişi olsa 3000 küsür 4000 liraya yakın. Şimdi bu 4000 lirayı yanında nasıl taşıyacaksın kardeşim? Zaten biz tomar kağıt para. Diyorsun ki diyorum ki kartla ödeyeyim diyorum kabul etmiyor. İBAN'la göndereyim diyorum yine kabul etmiyor. Diyor ki abi banka şurada git çek de gel diyor. Yani böyle bir vergi kaçırma şeyi çok fazla.
1: Peki o şeylerde de öyle mi? Mağazalara gittiğin zaman.
0: Mağazalar tamam. O büyük mağazalarda problem yok.
1: Onlar şey yapmaz.
0: Onlarda yani. Problem. Onlarla kartla ödeme
1: kart
0: yapıyorsun. Onlar çok yaygın. Ama işte bu tekne turu falan filan. Bir perdeciyle bir işimiz vardı. Bir perge yaptırdık falan. Ya 10 bin lira para yani. 11 bin, 12 bin para. Keş istiyor bunu bende. Yani
1: küçük esnaflar
0: dedim.
1: Da var.
0: İnsaf dedim artık yani. Ya ben 10 bini nasıl sana çantayla taşıyayım getir. Yani maalesef yani biraz öyle. İnsanlar mangalda kül bırakmıyorlar. Atıyorlar, tutuyorlar ama kendisi vergi kaçırıyor. Yani evet. İki yüzlülük çok fazla. Dürüstlük fazla yok. Herkes için söylemiyorum tabii bu sözümü. Ama onun dışında tabii tatildesin. Yani bazen gözün görmüyor
1: biraz
0: bunları.
1: Yani
0: biraz
1: buradan
0: kafan tolere edebiliyorsun.
1: Buradan
0: dinlenmeye
1: gitmişim.
0: Gelmişsin. İnsanlar dinleniyor, eğleniyor. Mesela tatil yeri olunca diğer yerler de öyledir herhalde. İşte sahillerde millet yürüyüşünü yapıyor, müzik çalıyor. İşte
1: peki
0: Türk
1: çok sıcaklar oldu sizin
0: Türk
1: orada
0: müziği.
1: Olmadı mı? Hı? Aşırı sıcaklardan
0: gündüz pek geliyor. Fazla çıkmıyorlar. Saat 5 gibi çıkıyorlar. 12 1'e kadar herkes dışarıda.
1: Gece akşammış.
0: Gece herkes akşam dışarıda. Sefaz. Herkes dışarıda. Yürüyüş yapıyorlar. Bak çok güzel, onu sevindim. Herkes karı koca
1: yürüyor.
0: İnsanlar yürüyüşlerini yapıyorlar. Denize giriyorlar. İşte orada ne bileyim bakıyorsun orada mesela bir tane yaşlı bir bayanla tanıştım. Keman çalıyor, saz çalıyor. Sahil korosu kurmuş. Her perşembe günü akşam sahilde şey
1: konferans,
0: yapıyor.
1: Konser var.
0: Konser he? Veriyor yani. Herkese açık konser. İsteyen çıkıp söylüyor. Orada o çalıyor. O da, onlar da isteyen söylüyor falan. Hocam dediler sana da. Bana orada herkes hocam diyor. Ha, onu söyleyeyim. Herkes hocam diyor. Hocam dedi sen bir şarkı söyler misin? Sana ben hadi gel çalayım biraz bir şarkı söyle dedim. Ben yapamam onu, beceremem dedim. Girmedim o işe tabii. Ama oradan bir müzik, bir taraf bir müzik, cıvıl cıvıl insanlar. Yani o tatilde olduğunu hissediyorsun. Çok güzel. O bakımdan şahane, şahane. İşte Türkiye böyle. Türkiye'miz böyle ama muazzam. O tatil yerleri, tabiat, yeşillik, su. Tabii o Dikili'nin suyu çok berbattı, deniz suyu karışıyor falan diyorlar ama böyle şeye çıktığında dağlara, orman taraflarına çıktığında güzellik bambaşka. Havası desen güzel, kendisi
1: bir şeyler
0: güzel.
1: Arası yollar falan güzel.
0: Şahane,
1: diyorlar.
0: Şahane. Şimdi kimseye valla kimse bir şey söylemesin, kimse politika yapmasın. Yollar çok güzel. Yani şahane yollar, böyle dağların arasından yollar var ya. Böyle asfalt
1: çok
0: şahane
1: iyi.
0: Yollar var. Bak o bakımdan hiçbir kusur bulamadım. Bulamazsın da zaten. Yollarımız çok güzel olmuş. Çoğu yollar double olmuş. Dümdüz asfaltlar pırıl pırıl. Evet, yani temiz. Çok güzel. İnsanlar bayağı da araba var. Ha. Yani tamam fakir fukara diyoruz, geçinemiyoruz diyoruz ama her
1: yollar
0: evde bir araba
1: değil.
0: Var. Her evde bir araba var. Açıkça söyleyeyim yani. Her evde bir araba var. Herkeste araba var. Yani işte böyle. Benim Türkiye izlenimlerim böyle ama gidin. Herkese söylüyorum. Gidebiliyorsanız gidin. Her sene gidin. Pensionsanız zaten 4 hafta pensionınız geliyor. Değilseniz doktorunuzla konuşun. pension alabiliyorsanız, öyle bir hastalığınız bir şeyiniz varsa pension olun. Yahut pensionınızı portability şeye müracaat edin, devamlı hale getirin, doktorlarınızla konuşun. Yapılabiliyorsa eğer, mümkünse yaptırın, gidin Türkiye'de valla. Gidin, Haziran'da gidin, Temmuz'da gidin,
1: ne zaman
0: Eylül'de gelin.
1: Yolumuz gurbete düştü diye Cem Karaca'dan bir şarkı dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim bakalım. Hadi dinleyelim.

0: Evet, gurbet tabii ki biz Avustralya'da olmamız nedeniyle asıl gurbeti biz yaşıyoruz. Aynen. Avrupa'dakiler gurbet sayılmaz bize göre diye, değil mi?
1: Öyle. Vallahi sayılmaz. Aslında ben böyle olduğunu bilseydim Avrupa'ya gitmeyi tercih ederdim.
0: Tabii ben de öyle düşünüyorum. Ya orasının yakınlığı çok daha şey, evet. İstediğin
1: artık
0: zaman
1: kader mi diyelim, gidiyorsun. Ne diyelim? Tabii ki kadere de inanıyoruz. Benim belki İngiltere'ye gitme durumum da vardı ama tuttum Avustralya'ya geldim.
0: Nasip buradaymış.
1: Nasip buradaymış. Burada ekmeği yiyecek ekmeğimiz varmış. Çıktık geldik. Eski ilk gelenler gidiyorlar zaten. Ben tatilden geldik. 10 gün 15 gün sonra kayınpederi kaybettik zaten.
0: Allah rahmet eylesin.
1: 69 buraya geliş tarihi.
0: 69.
1: Evet. Artık 69'larda 70'lerde gelenlerden bayağı azaldı. Gidemiyorlar işte. Bu insanlar gideceğiz diye geldiler. Para kazanıp
0: çok
1: dönelim diye geldiler. Ve düşün. Yani 50-60 sene.
0: Peki bu şeyi soracaktım aklımdayken. Türkiye'de bulundun. İşte dünya savaşı, savaşlar biliyorsun hep konuşuluyor şu sıralarda. Televizyonlarda da dünya savaşından çok bahsediliyor. Böyle çok kritik durumlar var. Rusya, Ukrayna hala devam ediyor. Ortada o karma karışık. Türkiye, İsrail konuşuluyor şu anda savaş olma ihtimali. Ve dünya savaşı hep böyle sanki oldu olacak gibi sıcak savaş. Bundan dolayı insanların tedirginliği var mı? Neler hissediyorlar yani?
1: Evet.
0: Ve senin gözlemlerin ne oldu Türkiye'de?
1: Şimdi
0: şu an ya buradaki görüşlerini de sorabilirim.
1: Anlıyorum.
0: Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Tabii ki. Şimdi Türkiye'de benim yaptığım bir şey var. Tatile gittiğim için siyaseti konuşmamaya çalışıyorum kimseyle. Çünkü insanlarda şunu gördüm. Hemen alevleniyorlar. Hemen böyle kızgın bir hale geliyorlar. Kızıyorlar, alevleniyorlar. Sert konuşuyorlar.
0: Sertleşiyorlar. Ya.
1: Sertleşiyorlar. Bu hangi taraf
0: mi?
1: Olursa olsun.
0: Sıkıntıdan
1: hangi taraf
0: mı
1: olursa
0: geliyor
1: olsun.
0: Bu? Neden geliyor insanlardaki sıkıntıdan?
1: Bilemiyorum artık. Yani dolayısıyla ben mümkün olduğu kadar siyaset konuşmadım. Konuşanları da durdurdum. Hatta bu sene gittiğimde olmadı da bundan iki sene önce gittiğimde deniz kenarında yüzdüm. Oraya da bir duba koymuşlardı. Dubaya da gittim, oturdum. Adamın biri geldi yanıma, oturdu. Başladı işte atıp tutmaya, hükümet atıyor. Döndüm adama, dedim ki kardeşim, dedim ben 20 bin kilometre öteden geldim dedim. Şuraya bir dinlenmeye geldim. Biraz yüzeceğim, biraz bak denize bakacağım. Keyif yapacağım biraz dedim. Kusura kalma dedim, ben siyasetle ilgilenmiyorum. Şu anda konuşmak da istemiyorum. Adam beni tanımaz etmez geldi yanıma, oturdu, konuşuyor. Ona ben öyle deyince adam bozuldu. Gitti, orada başka bir adam var herhalde, tanıdığı bir adam.
0: Seni
1: onun yanına gitti. Onun yanına gitti, beni gösteriyor. Beni gösteriyor. Aynen böyle oldu. Yani söyleyeyim. Hmm. Beni gösteriyor. Bu diyor Tayyipçi diyor bana. Beni ya ne alaka? Yani dolayısıyla siyasetten yani kaçmaya çalıştım. Konuşmaktan kaçmaya çalıştım. Dolayısıyla
0: ama hiç, insanlar konuşuyor diyorsun kendi aralarında.
1: Kendi aralarında işte böyle bir şey var. Bir grup var tamamen hükümet karşıtı, bir grup var tamamen onlara karşı. Yani var, bu var. Ama
0: peki bir savaş olur falan,
1: savaş
0: endişe yaşamıyorlar.
1: Savaş konusunu hiç duymadım. Hiç duymadım. Hiç yani duymadım. Yani ne oluyor
0: yok
1: diyene duymadım. He. Nereye gidiyor dünya diyeni duymadım.
0: Dünya nereye
1: ya da ben
0: gidiyor,
1: siyaseti konuşmadığım için bilemiyorum. Evet. Duymadım, istemedim de konuşmayı. Şimdi yani bir tehlike var. Yani kendi görüşümü soruyorsam bir tehlike var. Yani toplu bir savaş tehlikesi her an
0: her
1: olur,
0: zaman
1: var. Ve artıyor da, farkındaysan bir Ukrayna'ya başladı. Ondan sonra İran, Gazne işte
0: yani, Türkiye'yi zorluyorlar şu anda.
1: Türkiye'ye bulaşıyorlar şu anda. Farkındaysan Yunanistan biraz kabarmaya başladı. İsrail, Yunanistan,
0: birlikte
1: Fransa,
0: hareket, evet.
1: Fransa'da ben çağırın hemen burada olurum dedi Fransız başkanı.
0: Yunanlılara mı?
1: Macron. Evet, evet. Orayı ziyaret ettiğinde öyle söyledi. Dedi ki çağır dedi, çağırır çağırmaz hemen buradayım. Düşünebiliyor musun? Yani, ve bir kışkırtma var. Türkiye'yi savaşa sokma kışkırtması. İşte İsrail yapıyor, Yunanistan yapıyor. niye yapıyorlar? Neden? Gayeleri nedir? Tabii çok düşünmemiz lazım. Üzerinde çok düşünmemiz lazım. Ne yapmak istiyorlar? Türkiye tabii ki zayıf değil ama havada biliyorsun uçak daha kan yapılmış değil. F-35'imiz yok. Eurofighter'ları aldık, onlar daha henüz gelmiş değil.
0: Zayıflık mı var diyor?
1: Yani bence bizim yolumuzu kesmeye kalkıyorlar. Çünkü Türkiye bu insansız hava araçlarında çok mesafe kat etti.
0: Evet.
1: Diğer silahların da yapıyor. Onları yapmadan, benim naçizane görüşüm, onları yapmadan biraz törpülemek isteyebilirler Türkiye'yi. Yani mesela şimdi mesela Allah göstermesin savaş olsa Kaan'ı yaptığımız işte fabrikaya 3-5 tane bomba attıklarını düşün. O zaman ne oluyor? Kaan programını durar.
0: Nükleer durur. Şeyler yapılıyor. Onlara olsa.
1: İşte bunları
0: savaş
1: bence...
0: Savaş felaket getirir.
1: Yani Türkiye'nin bütün o programları da yarıda kalır. Durur. Çünkü oralar açık açık biliniyor. Nerede Kaan yapılıyor? Nerede efendim füzemizi yapıyoruz?
0: Yer altı, mesela İran'ın füzeleri hep yer altında. Onlar düşünmüş zamanda.
1: Ama zamanında adam yapmış. Türkiye'nin öyle mi bilmiyorum.
0: Yeraltı çarşıları şeyleri var diyor. Türkiye
1: dolayısıyla yani şey yapabilirler. Bizim o programlarımızı durdurmak isteyebilirler. Hedefleri o olabilir. Çünkü bugün durdurmazlarsa yarın Kaan da olursa, başka şeyler de olursa, eğer bizden de çekiniyorlarsa ki çekiniyorlar. Ben bundan 10-15 sene önce bir Alman bir bayanla konuşuyordum. Yani yüksek görevde birisi. Dedim ki bizi niye Avrupa Birliği'ne almıyorsunuz demiştim ona. Ya dedi alalım da dedi sizi kalkındıralım, kuvvetlendirelim, ondan sonra Osmanlı gibi bize dönersiniz sonra dedi.
0: Bizi yönetirsiniz.
1: Evet. Ya bu tabii. Bu. Ya bu değişmiyor. Bak bu 10 sene önceki mesele. Bu değişmiyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu hamlelerini, sanayideki hamlelerini törpülemek istediklerinden dolayı mı acaba bilemiyorum. Ama devamlı provoke ediyorlar Türkiye'yi. Evet. Savaşa yani eğer Türkiye biraz dikkat etmezse, savaşa girerse iyi olmaz. Şu sırada Türkiye'nin bence savaşa girmemesi lazım. Ya savaş amacımızdan değil. Biz en iyisini yaparız da çok mecbur olmadan girmemek lazım. Elimizdeki programları bitirmemiz lazım.
0: Evet evet.
1: Ben öyle bakıyorum.
0: Hükümet de öyle bakıyor.

0: gibi. Yani öyle İsrail şeylerine fazla şey yapmıyor, önemsemiyor.
1: Evet, evet. Yani. Bence de önemsememesi lazım. Çünkü sonuç olarak İsrail bizi bombalamış değil. Bak bir de öyle düşün. Suriye'yi bombalamış. Şu anda beni direkt, bombalamış değil ki.
0: Direkt bombalayamaz, bombalasa...
1: O zaman mecbur NATO, savaşacağız.
0: NATO'nun devreye girmesi lazım.
1: NATO girmez.
0: De, ben ona inanmıyorum. O da ayrı bir konu ya.
1: NATO'nun bize NATO'ya destek da vereceğini düşünmüyorum. Amerika'nın bize destek vereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mecbur olmadıkça Türkiye'nin savaşa, bana göre, ben naçizane savaş uzmanı değilim, girmemesi
0: İran'la
1: lazım.
0: İran'la savaşırsa full destek verirler. Ha. Ama İsrail olursa hepsi
1: vermezler,
0: çeker geri çekilir.
1: Bize
0: ben
1: destek
0: vermezler. Öyle görüyorum yani.
1: Evet. Zaten onların belki mutlaka bir amacı vardır. Bizi İran'la tutuşturma amacı olabilir.
0: Evet.
1: Vardır inanıyorum.
0: Zaten. Çok uğraştılar da.
1: Vardır. Çünkü İran'a da fazla bir şey yapamadılar. Ancak işte ambargoyla şundan bundan yapacaklar. Ama yine sonuç olarak İran'ın biraz belini bükecekler. Bak göreceksin. Yani,
0: büktüler zaten. Bükecek, yani ekonomisi çok sıfır.
1: Ekonomisini
0: gibi.
1: Mahvettiler. Orada işte şeyi ayağa kaldıracaklar. Belki bizim Azeri Türkleri, bizim Türkler 30 milyon orada. Onları ayağa kaldırabilirler. Azerbaycan oradan girer. Balucistan var. Pakistan sınırında oraya
0: Kürtleri girdireceklerdi ama Türkiye onu şiddetle, ben de karşı
1: olurum dedi. Ama güvenemezsin. Şey güvenemezsin. Yani ne olacağını bilemezsin. Orada Pişak var. Onların zaten Pişak. Amacı belli. Evet, amacı evet. Belli. Yurt dışındaki devletlerin amacı belli. Orada zaten Kürt devleti kurmak istiyorlar. Dolayısıyla durum karışık. Bu karışıklık içerisinde Türkiye'nin bence yapacağı şey mecbur olmadan savaşa girmemek ve şu Kaan'dı, diğer silahlarımızdı, onları bir an önce yapmak. Ben böyle bakıyorum. Ben böyle bakıyorum.
0: Peki siz, pazar sohbeti yapıyoruz biz, hani özel bir şey yapmıyoruz. Pazar sohbetinde her şeyi soruyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi seçimler geliyor Victoria'da biliyorsun. Evet. Önümüzdeki bir iki ay içinde. Sizin bir ara aday olduğunuzu zannediyorum. Meclise mi, belediye
1: evet,
0: mi?
1: Evet, olmuştum.
0: Peki şimdi emekliyken düşünmedin mi hiç böyle? Çünkü Türk adayı çıkaramadık, doğru dürüst.
1: Şimdi evet, aday oldum.
0: Yani böyle bir yola girmiş olsan bu yaştan sonra olmaz mıydı diye düşünüyorum.
1: Düşünmüyorum. Çünkü yeniden ben Labour Party'nin üyesiydim. Hatta evet. Onun kuruluşunu ben yaptım. Şimdi şeye sorarsan, Hamdi ile abisi Tayfun'a sorarsan, onlar kurdular o branşı ama değil, ben kurdum ilk oradaki Labour Parti'nin branşını. Aday da oldum. Ama ondan sonra işte şartlar değişti. Genç arkadaşlar...
0: Geri çekildin, bir daha da girmedin.
1: Bir daha da dönmedim o işlere.
0: Ama öbür arkadaşlar sürekli girdi, evet, devam etti. Devam. Hamdi mesela bakanlığa kadar ulaştı.
1: Bakanlığa kadar gitti. İşte ben devam etmedim. Aileme daha ağırlık verdim. Yani geç bir evlilik yaptım. İki tane çocuğum oldu. Onlara daha ağırlık verdim. İyi ki de öyle olmuş. Yani bunlar artık belli bir yaştan sonra kaldırılacak şeyler değil. Bir de yani seni desteklerler mi, desteklemezler mi, o da önemli. Mesela hala, yine isim söylemekte bir mahsuru yok herhalde, inşallah Burhan Darılmaz. Hala bak, Burhan'ı ön sıraya koyup da seçmiyorlar. Evet. Kasıtlı, bence kasıtlı yapıyorlar.
0: Tabii, çok uğraştı. Aslında alması gerekirdi. Yani
1: bence
0: yapmadılar,
1: onun en gibi hak etmiş olan
0: gittiler,
1: insan odur.
0: Uzaktan adam getirdiler parti evet, olarak yani. Evet.
1: Bence en hakkı olan odur. Evet. En hakkı olan odur. Ama bak, onu hiçbir zaman ön seçme durumuna, seçilme durumuna koymadılar.
0: Koymadılar. O kadar çalışma yaptı.
1: Koymadılar.
0: Üyelikler yaptı falan.
1: Koymadılar.
0: Öyle de var yani. Bir
1: var.
0: Önünü kesme
1: yani, demek istediğim
0: var.
1: Partinin ne düşündüğü de önemli, ne yaptığı da önemli, niye yaptığı da önemli. Kim bilir kafalarında neler var. Her insanı da desteklemiyorlar yani.
0: Peki buradaki Türkiye'nin gençleri farklı dedin ya, buradaki gençler için ne düşünüyorsun?
1: Buradaki gençler Türkleri, sonuç olarak
0: Türk gençleri diyelim.
1: Avustralyalı. Yani ister beğenelim, ister beğenmeyelim.
0: Avustralyalı Müslüman, öyle evet, diyeceğiz değil mi?
1: Evet, evet. Bir tane bir, hatta bir örnek verebilirim rahatlıkla, yine onu da söyleyebilirim. Buranın ordusunda olan bir Türk çocuğu vardı. Ordu elemanı, Avustralya ordusunun elemanı, askeriye. Dedim ki peki dedim sen Türksün dedim. Sordum bunu açıkça. Yarın Türkiye ile Avustralya savaş olsa ne olacak dedim. Kimi destekleyeceksin dedim. Ben Avustralya'yı desteklerim dedim. Ben Avustralyalıyım dedi.
0: O da İngiliz yani.
1: Birinci bak söylüyorum açık açık böyle söyledi yani. Yani buradaki çocuklarımız sonuç olarak Avustralyalı. Yani bakmasan tabii Türklüğü seviyorlar, şunu ediyorlar falan ama bugün geçtikçe daha bu yani diyelim 10 kişiden bir tanesi belki öyle çıkar ama geri kalan Avustralyalı. Öyle düşünmekle. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, öyle görüyorsun yani. Ha,
1: Türkiye'yi severler, yardım ederler, gider tatil yaparlar. Belki hayır işlerinde falan yardım ederler falan ama öyle bir savaş olsa, bir şey olsa Avustralyalı adam burada oturuyor, burada yaşıyor.
0: Ama Türkiye ile savaş olursa Allah ama gerçi bir şey yapamayız da biz buradayız çünkü.
1: Tabii. Şimdi... Ha, sen ben farklı. Ben gençlerden söyledim ama sen ben farklı. Senle biz ölsek kellemiz kesileceğini bilsek yine gideriz Türkiye'nin yanında yer alırız. Evet. Biz farklıyız. Biz farklıyız. Kuşak olarak farklıyız tabii. Ben öyle bakıyorum. Yanılıyor olabilirim. Bilemiyorum. Yani Avustralyalı insanlar. Çocuklar Avustralyalı. Maalesef.
0: Evet, son 5 dakikaya giriyoruz. Ayşe Derviş Ercan günaydınlar diyor. Hayırlı yayınlar ve teşekkürler demiş. Efendim Emin Dinek günaydınlar, iyi yayınlar dilemiş. Mazlum Özdemir yine selamlar, saygılar, iyi yayınlar. İbrahim Göçol hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar. Ali Rıza Bey hoş geldiniz diyor size de.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. İbrahim Bey merhaba.
0: İbrahim'i de yol edeceğiz haftaya. Öyle bir gidiyor.
1: Öyle mi?
0: Türkiye işte.
1: Gitsin.
0: Umre falan hepsini bir gitsin. Şey yapacak. Peki son sözlerini alayım ve biz bir şarkı, bir türküyle programımızı bitirelim.
1: Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için geldik. İşte güzel sohbetiniz için de teşekkür ediyorum. Sık sık yapalım.
0: İnşallah.
1: Vakit oldukça iyi oluyor. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Güler Duman söylüyor. Hava bugün değerli dinleyiciler. Havayı güzel olduğunu söyledik. 15 derece ve güneşli gözüküyor. Dışarıda her ne kadar biz gelirken bulutluysa da şimdi güneşli bir hava. Pazartesi 17, yarın 17, salı 21.
1: Maşallah.
0: Haftaya 18, maşallah. Çarşamba 17, çok sıcak bir havaya, bahar havasına giriyoruz.
1: Yavaş yavaş beraber giriyoruz, güzel. Artık özledik,
0: olsun, bahar
1: özledik, özledik, girelim artık.
0: Güler Duman'ı dinliyoruz. Bir seher vaktinde indim bağlara diye. Evet.